Türk Beşlerinden besteci, orkestra şefi, kanun ustası Ferit Alnar'ı saygıyla anıyoruz. Klasik Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar, 11 Mart 1906'da İstanbul'da doğmuş, müziğe kanun çalarak başlamıştır. Kısa sürede kanun virtüözü olarak tanınan ve ilk bestesini 16 yaşında yapan Ferit Alnar, Hüseyin Saadettin Arel'den armoni, Edgar Manas'tan kontrpuan, füg ve piyano öğrenmiş, mimarlık öğrenimini yarım bırakarak müzik eğitimi için 1927'de Viyana'ya gitmiştir. Viyana Müzik Akademisi'nde Joseph Marx'la bestecilik, Oswald Kabasta'yla orkestra yöneticiliği çalışan Alnar, 1932'de Türkiye'ye dönmüş, İstanbul Şehir Tiyatrosu müzik yönetmeni ve belediye konservatuvarında müzik tarihi ve armoni öğretmenliği görevlerine getirilmiştir. 1936'da Ankara'ya yerleşerek Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çalışmaya başlayan Alnar, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dr. Ernst Praetorius'un asistanı olmuştur. Bu sıralarda Karl Ebert'le işbirliği yaparak bazı operaların Türkçe seslendirilmesinde çalışmış ve daha sonra da devam edecek bu çalışmalarla birçok operanın Türkçe'ye kazandırılmasını sağlamıştır. Praetorius'un 1946'da ölmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şef olarak atanan Alnar, bu görevi 6 yıl sürdürdükten sonra sağlık sorunları yüzünden ayrılmış ve konservatuvardaki görevine dönmüştür. 1955 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Direktörlüğü'ne getirilen Alnar, bu görevinden de bir süre sonra ayrılarak Viyana'ya yerleşmiş ve burada birçok yabancı orkestrayı yönetmiştir. 1964 yılında tekrar Ankara'ya dönen Alnar, burada bir süre opera temsillerini yönettikten sonra sağlık sorunları nedeniyle bu görevi de bırakmıştır. 1970 yılında 40. sanat yılı ve jübilesini kutlamış olan Alnar, 1978'de Ankara'da ölmüştür. Türk Beşleri içinde sayısal olarak en az eser veren besteci olan Ferit Alnar, buna karşılık klasik Türk müziğine grubun diğer 4 üyesinin olmadığı kadar yakın olması sebebiyle Kanun Konçertosu gibi özgün karakterdeki eserleri çağdaş Türk müziğine kazandırmıştır. Türk Beşleri'nin diğer üyelerine göre daha yalın ve klasik formda eserler vermiş olan Alnar, eserlerinde klasik Türk müziğinin yanı sıra halk müziğine de yer vermiş ve halk müziğinin karakteristik, melodik ve ritmik öğelerini de kullanmıştır. Öğrencileri arasında Nevit Kodallı, İlhan Osmanbaş, Faik Canselen, Kemal İlerici, Muammer Sun, Çetin Işıközlü gibi besteciler bulunan Alnar, bestelediği violonsel konçertosu, kanun konçertosu gibi çağdaş Türk müziğinde ayrı bir yere sahip eserlerinin yanında şan ve koro eserleri, oda müziği eserleri, sahne eserleri, piyano eserleri ve marşlar bestelemiş, Madame Butterfly, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo, Rigoletto, Yarasa gibi operaların dilimize kazandırılmasında büyük çaba göstermiştir. Devlet opera ve tiyatrosunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş olan Alnar, orkestra şefi olarak da çok önemli roller üstlenmiştir.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Bursan Klasik'te.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Türk beşlerinden besteci, orkestra şefi, kanun ustası Ferit Alnar'ı saygıyla anıyoruz. Klasik Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar, 11 Mart 1906'da İstanbul'da doğmuş, müziğe kanun çalarak başlamıştır. Kısa sürede kanun virtüözü olarak tanınan ve ilk bestesini 16 yaşında yapan Ferit Alnar, Hüseyin Saadettin Arel'den armoni, Edgar Manas'tan kontrpuan, füg ve piyano öğrenmiş, mimarlık öğrenimini yarım bırakarak müzik eğitimi için 1927'de Viyana'ya gitmiştir. Viyana Müzik Akademisi'nde Joseph Marx'la bestecilik, Oswald Kabasta'yla orkestra yöneticiliği çalışan Alnar, 1932'de Türkiye'ye dönmüş, İstanbul Şehir Tiyatrosu müzik yönetmeni ve belediye konservatuvarında müzik tarihi ve armoni öğretmenliği görevlerine getirilmiştir. 1936'da Ankara'ya yerleşerek Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çalışmaya başlayan Alnar, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dr. Ernst Praetorius'un asistanı olmuştur. Bu sıralarda Karl Ebert'le işbirliği yaparak bazı operaların Türkçe seslendirilmesinde çalışmış ve daha sonra da devam edecek bu çalışmalarla birçok operanın Türkçe'ye kazandırılmasını sağlamıştır. Praetorius'un 1946'da ölmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şef olarak atanan Alnar, bu görevi 6 yıl sürdürdükten sonra sağlık sorunları yüzünden ayrılmış ve konservatuvardaki görevine dönmüştür. 1955 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Direktörlüğü'ne getirilen Alnar, bu görevinden de bir süre sonra ayrılarak Viyana'ya yerleşmiş ve burada birçok yabancı orkestrayı yönetmiştir. 1964 yılında tekrar Ankara'ya dönen Alnar, burada bir süre opera temsillerini yönettikten sonra sağlık sorunları nedeniyle bu görevi de bırakmıştır. 1970 yılında 40. sanat yılı ve jübilesini kutlamış olan Alnar, 1978'de Ankara'da ölmüştür. Türk beşleri içinde sayısal olarak en az eser veren besteci olan Ferit Alnar, buna karşılık klasik Türk müziğine grubun diğer 4 üyesinin olmadığı kadar yakın olması sebebiyle Kanun Konçertosu gibi özgün karakterdeki eserleri çağdaş Türk müziğine kazandırmıştır. Türk beşlerinin diğer üyelerine göre daha yalın ve klasik formda eserler vermiş olan Alnar, eserlerinde klasik Türk müziğinin yanı sıra halk müziğine de yer vermiş ve halk müziğinin karakteristik melodik ve ritmik öğelerini de kullanmıştır. Öğrencileri arasında Nevit Kodallı, İlhan Osmanbaş, Faik Canselen, Kemal İlerici, Muammer Sun, Çetin Işıközlü gibi besteciler bulunan Alnar, bestelediği violonsel konçertosu, kanun konçertosu gibi çağdaş Türk müziğinde ayrı bir yere sahip eserlerinin yanında şan ve koro eserleri, oda müziği eserleri, sahne eserleri, piyano eserleri ve marşlar bestelemiş, Madame Butterfly, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo, Rigoletto, Yarasa gibi operaların dilimize kazandırılmasında büyük çaba göstermiştir. Devlet opera ve tiyatrosunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş olan Alnar, orkestra şefi olarak da çok önemli roller üstlenmiştir.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç bir konuğum var. Ülkemizin çok önemli bir orkestrası, aslında dünyanın çok önemli bir orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın en genç üyelerinden Sinem Bostancı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Orkestradan söz ederek başlayalım istiyorum. Çünkü bu sezon konser sezonu ve gelecek konser sezonu 200. yaşını kutluyor.
1: Evet.
0: Sizin için ne ifade ediyor orkestra? Nasıl girdiniz? Oradan başlayalım istiyorum.
1: Tabii ki. Evet, dünyanın en köklü orkestralarından birinde bir viyolonsel sanatçısı olmak benim için çok gurur verici bir şey. Küçükken Hacettepe Konservatuarı'nda okurken yürüyerek bile CSO konser salonuna her cuma günleri konserleri izlemeye giderdik. Ve hayalimiz orada
0: çalmaktı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet.
1: Ve şu an o hayali yaşıyorum baktığınız zaman ve bu gerçekten çok gurur verici. 200. yılda, bu sene 200. yılı kutladık. Çok büyük ve güzel eserlerle, coşkuyla kutladık aslında baktığınızda. Çok daha farklı ve çok daha zor programımız vardı.
0: 2026-2027'de de devam edecek.
1: Devam edecek 2027'ye
0: yıl,
1: kadar. Evet,
0: evet, evet.
1: Devam ediyor. Turnelerimiz de olacak bu süreçte. Sanıyorum hala devam ediyor çünkü 200. yıl.
0: Evet. Şimdi ben biraz öncelere, ki çok öncelere değil, dönmek istiyorum. Çok gençsiniz çünkü. Hacettepe'den söz ettiniz ama ilk müzik eğitiminizden, belki ailenizden, ilk duyduğunuz müzik seslerinden söz eder misiniz?
1: Tabii. Ailemde hiç müzisyen yok benim.
0: Yok mu?
1: Evet, ilk müzisyen benim.
0: Ama müziği seviyorlardı herhalde.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü annem bana şey der, hamileyken Mozart'ın eserlerini dinletirmiş ben karnındayken. Ama herhalde yetenekleri yoktu ki. Başlayamadılar, bilmiyorum. Ben de piyanoya başladım birinci sınıftayken. İlk müziğe başlama serüvenim o şekilde başladı.
0: 8 yaşında.
1: 8 yaşındayken, evet. Annemin arkadaşının komşusu Zehra teyze. O da hala şu anda Kültür Bakanlığı'nda Devlet Çok Sesli Korosu'nda soprano sanatçısı.
0: Evet.
1: Müziğe başlamama o vesile oldu. 5 sene boyunca ondan piyano dersleri aldım.
0: Çok önemli değil mi? Başlangıç
1: kesinlikle,
0: için.
1: Kesinlikle. Konservatuara gitmek gibi bir niyetim aslında çok yoktu. O da ona vesile etti. Çünkü baktı çalışıyorum disiplinli bir şekilde. O şekilde konservatuara ilk adımlarımı attım.
0: 2009 değil mi? Önce Sinan Dizmen'le başlamışsınız.
1: Evet.
0: Sonra hemen kısa süre sonra değil mi değişmiş hocanız?
1: Evet, Sinan Hoca'nın okuldan ayrılması gerekti bir sene sonunda. Ama şanslıyım ki Erdoğan Davran gibi bir hocaya sahip oldum bu şekilde. Onunla da bütün öğrenim serüvenimi tamamladım.
0: Burada görüyorum aslında lise 2. sınıftan bir anda 4. sınıfa geçmişsiniz. Bu nasıl oluyor? Bir sınava mı giriliyor?
1: Şöyle, aslında konservatuarda eskiden olan bir şeymiş ama ben atlayana kadar bayağı uzun bir süre boyunca yapılmamış ve ilk sınıf atlayanlardan biriyim uzun bir süre sonra. Bunun için tabii ki ilk violonsel sınavına, solfej sınavına, o dönemki meslek değil kültür sınavlarına da giriyoruz. Yani edebiyat.
0: Tabii. Konservatuarlarda var kültür.
1: Evet, evet.
0: Kültür
1: kesinlikle,
0: dersleri
1: evet.
0: De var.
1: Ve lise 3'ün bütün sınavlarına girip lise 4'e atlama şansını elde edebiliyoruz.
0: Sonra 2018'de değil mi artık mezun oluyorsunuz? Ama bu arada bir İtalya serüveni var, Erasmus.
1: Evet.
0: Oradan da söz edelim istiyorum. 2016-17 yılları arasında.
1: Evet.
0: O nasıl oldu? Yani onun içinde bir sınava mı giriliyor?
1: Şöyle, onun için de tabii ki bir sınava giriliyor. İngilizce sınavı vermeniz gerekiyor. Ve kayıtlarınızı istediğiniz üniversitede, orada üniversitenin isimleri de var. Hocayı belirleyip, hocayla iletişime geçip kayıtlarınızı hocaya gönderiyorsunuz. Ve hoca sizi kabul ederse, hocayla iletişimde olursanız, yani kabul ederse ve İngilizce sınavını da geçerseniz hak kazanıyorsunuz Erasmus'la gitmeye. Şanslısın ki evet, Trieste'ye.
0: Peki oradan neler hatırlıyorsunuz? Yani oradaki arkadaşlarınızdan şu anda görüştükleriniz var mı? Nasıl geçti o bir yıl?
1: Benim için harikaydı. Gerçekten en özlediğim zamanlarım bile diyebilirim. İlk yurt dışı deneyimimdi. Yurt dışına gitmek de hep hayalimdi benim. Çünkü farklı kültürler, farklı insanlarla tanışmak.
0: O gelişimi bir parçası çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Yani sizin eğitim sürecinizde gerçekten yurt dışına gidilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok fazla müzikal açıdan, teknik açıdan öğrendiğim şeyler oldu. Çok fazla konser verme fırsatı oldu. Oda müziği, çok fazla oda müziği grubum vardı yine. Oda müziği, iki tane farklı oda müziği hocasıyla çalıştım. Çok güzel repertuarlar edindim.
0: Ondan sonra işte tekrar dönüyorsunuz tabii değil mi? Erasmus bitince son sınıf mı okunuyor? Yani onda mezuniyetinize gelmek istiyorum 2018'de. O nasıl oldu? Son sınıfı mı burada okudun?
1: Son tekrar? Sınıfı tekrar evet burada okudum. Burada. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldum.
0: Yüksek şeref öğrencisi
1: yüksek şeref
0: olarak,
1: öğrencisi olarak mezun oldum. Evet.
0: Sonra bir Almanya, hemen mi Almanya'ya gittiniz?
1: Hemen, evet hemen. Zaten Trieste'den döndükten sonra kafaya koydum yurt dışında okumayı, master eğitimimi yurt dışında yapmayı. Ve o süreç boyunca bir yılda master sınavları için hem mezuniyetime çalıştım hem oranın master sınavları için çalıştım. Ve hemen bir ay sonunda mezuniyet sınavımdan oradaki sınavları denemeye gittim Almanya'da. Ve kazandım. Evet. Frankfurt Hochschule für Musik derslerinden de Kunst Frankfurt am Main'ın Profesör Jan Ikert'in öğrencisi olmaya kabul edildim.
0: O süreci de konuşacağız aslında. Almanya'da konuşacağız ama sizin Almanya'dan bir kaydınız var. İlk onunla başlayalım istiyorum bir müzik aramızı.
1: Tabii.
0: İlk müzik aramız o olsun. Rachmaninoff'un burada çok ilginç bir eseri var. Piyano ve Viyolonsel Sonatı. Neden piyano önde? Bu sonatlarda genelde hangi çalgıyı ilgilendiriyorsa hani piyano biraz eşlikçi gibi düşünülür ama piyano önde.
1: Çünkü Rachmaninoff piyano partisini violonsele göre çok daha zor yazmış. O yüzden piyano ve violonsel sonatı olarak geçiyor. Aslında piyano piyanistler için gerçekten zorlayıcı bir repertuar.
0: Burada sanıyorum sizin eşlikçiniz miydi Tomoko Ichinose?
1: Evet. Japon benim eşlikçimdi. 3 sene boyunca bana eşlik etti bütün konserlerimde ve sınavlarımda. Bu kaydımızda hemen master mezuniyet sınavımdan önceki son provamdan alınan bir kayıt.
0: Bu eserin, söz ettiğimiz eserin 3. bölümü.
1: Evet. Aha.
0: Şimdi bu Rachmaninoff'un piyano ve violonsel sonatının sol minör opus 93. Pardon, opus 19.
1: Evet.
0: Opus 19 ters gördüm. Sonatın 3. bölümünü dinliyoruz. Cello'yu violoncelli Sinan Bostancı çalıyor. Piyanoda Tomoko Ichinose var.

0: Rahmaninov'un Piyano, Violonsel Sonatı'nın 3. bölümünü, Sol Minör, Opus 19, Violonsel ve Piyano Sonatı'nın 3. bölümünü dinledik. Violonseli Sinem Bostancı bu haftaki konuğum çalıyordu. Piyanoda Tomoko Ichinose vardı. Sinem'le sohbetimize devam ediyoruz. Biz Almanya'da kalmıştık, değil mi?
1: Evet.
0: Gidişinizden söz etmiştik. Orayı biraz anlatır mısınız, ortamı, müzik ortamını? Biraz biliyorum aslında, sizin okulunuzda eğitim gören bazı gençlerimizle de konuştum ama siz neler düşündünüz? Sanıyorum pek çok konser veriliyor, değil mi? Konser ortamı, kültür ortamı aslında.
1: Kesinlikle. Buradan çok daha farklı. Çok fazla konser verme fırsatımız oluyor orkestrayla birlikte. Özellikle değinmek istediğim bir şey modern müzik. Modern müziğe gerçekten çok önem veriliyor. Ve Frankfurt sayesinde...
0: Çağdaş müzik, değil mi? Çağdaş müzik örnekleri,
1: evet,
0: bizim
1: kesinlikle.
0: Bestecilerimiz de aslında o okuldan yetişenleri biliyorum. Çok fazla fırsat verildiğini biliyorum. Yani kendilerini geliştirdiklerini biliyorum. Çok önemli. Bizim ülkemizde aslında konser salonlarında çok fazla seslendirilmiyor belki ama oralarda mutlaka gittiniz, konserlere izlediniz.
1: Oralarda her konser programına mutlaka çağdaş bir eser koyuluyor. Hatta okul orkestrası ile Hochschule Orchestra Frankfurt am Main'da Ensemble Modern diye bir modern ensemble var Frankfurt'ta, bir oluşum. Ve onlarla beraber konser verme fırsatı bulduk. Onlarla beraber,
0: önemli.
1: Evet çok önemli. Ligeti Atmosfer eserini çaldık orkestra için. Ve gerçekten ben notaya baktığımda nasıl çalacağıma dair hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Çünkü tamamen efektlerden oluşuyordu, yani nota yerine efekt kullanmış.
0: Nota yok yani.
1: Nota yoktu. Yani tamamen ses değişik şeyler yaparak sesler çıkarıyordu. Ve bunu Ensemble Modern'in üyelerinden öğrenmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Evet, kesinlikle.
0: Sonra master'da bitti. Hangi yılda bitti? 2021. Evet.
1: 2021'de bitti.
0: 2021.
1: Evet. Korona zamanına biraz denk geldi aslında benim master'ım. Tam 2019 yılında gittim. 2020'de zaten korona oldu. O süreçte biraz uzadı master'ım. Aslında Almanya'ya gittiğimde hedefim Almanya'da kalmaktı. Almanya'da bir orkestraya girip orkestra sanatçısı olmaktı. Ama işte bu korona tam mezuniyetimden önceye öyle bir denk geldi ki sınavlar iptal oldu orada. Yani hiçbir orkestra sınav açmadı.
0: Ama bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
1: açmış galiba. O süreçte
0: evet,
1: yıllar sonra gerçekten şans diyorum
0: gerçekten.
1: Ben buna.
0: Evet. O bizim şansımız olmuş.
1: Kesinlikle.
0: Sen iyi ki bu orkestraya girdin.
1: Evet.
0: Çünkü söz ettik, çok güzel bir orkestra, çok köklü bir orkestra.
1: Kesinlikle.
0: 2021 yılından itibaren mi hemen girdin?
1: Evet. Evet. 2000, yani mezun oldum aslında ve o şekilde girmiş oldum. Arada hiçbir boşluk olmadı.
0: Evet. Sizin orkestrada genç sanatçılarla birlikte, hep birlikte seslendirdiğiniz eserler var ve konserler veriyorsunuz, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi sırada öyle bir eser var.
1: Evet.
0: Kemanda Yağız Eraslan, değil
1: evet,
0: mi? Ve sevgili Gülce Sevgen.
1: Evet.
0: O çok sesli koronu.
1: Çok sesli koronu, çok yakın arkadaşımdır kendisi.
0: Evet, Gülce ile de birkaç program yaptık. Ona da selamlarımızı gönderelim buradan. Bu kayıt ne zaman alınmıştı?
1: Bu kayıt geçen sene Mavi Salon'da, yine CSO Mavi Salon'da alındı.
0: Konser kaydı Mendelssohn'un triosu, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, piyano triosu. Birinci piyano triosu, birinci. Re minör.
0: Evet, birinci bölümünü dinleyelim. Sonra Sinem'le sohbetimize devam edeceğiz.

0: Mendelssohn'un Opus 49 Re minör piyano triyosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Yağız Eraslan, cello, violonselde Sinem Bostancı, piyanoda Gülce Sevgen vardı. Sinem'le sohbetimize devam ediyoruz. Burada biraz Utku'dan söz etmek istiyorum. Utku Asan'dan. Sanıyorum sizin okulda ama o daha mı önce gitmişti Almanya'ya?
1: Aslında aynı sene kazandık okulu ama ben master öğrencisiydim. O üniversite öğrencisiydi. Benden çok daha uzun sene kalmış oldu orada. Çünkü o master'ını da tamamladı orada.
0: Evet. Sevgili Utku'yla biz Ankara Radyosu'nda da programlar yapmıştık. Hatta Almanya'ya gitmeden son programlarından birisiydi. Burada da bir program yaptık. Çünkü bir konser için, sizin konseriniz için gelmişti
1: evet,
0: buraya.
1: Evet, biz de orada tanışmıştık sizinle.
0: Evet, evet. Davet etmiştim o sürede. Nihayet bir gün ayarlayabildik ve şimdi buradayız. Utku'yla yaptığımız programda, şimdi biraz sonra çalacağımız triyonun, orada yaptığı bir kaydının bir bölümünü çalmıştık. Fazıl Say'ın çok önemli bir eseri bu değil mi?
1: Space Jump,
0: atlayış, atmosfer atlayışı mı diyebiliriz buna?
1: Evet, kesinlikle. Felix Baumgartner'ın bu atletik sporcu.
0: Evet.
1: Onun uzaydan atladığı aslında uzaydan dünyaya inene kadar ki sürecini Fazıl Say anlatmış yine. Ve sadece müzik değil yine efektler kullanmış. Notaya baktığınızda da neyin ne zaman olduğuna dair küçük ufak notlar da yazmış bu arada.
0: Ama siz tabii ki buna alışkınsınız artık seslendirmeyi.
1: Evet. Kesinlikle özlemiştim bu arada çağdaş müzik çalmayı da. Evet.
0: Ben de konserde bulundum. O izlediğimde gerçekten çok ilginç ve Utku da anlattığı için daha önce neler nasıl olduğunu tahmin edebiliyordum. Çok güzel bir eser. Siz neler düşündünüz?
1: Ben de çok severek çaldım. Bence hatta çalması dinlemesinden daha keyifliydi.
0: Öyle mi? Tabii.
1: Evet.
0: Biz de dinlerken çok mutlu olduk. Burada kemancı Doğukan Keskin de vardı. O da orkestradan arkadaşımız.
1: CSO'dan değil, o Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin de keman sanatçısı.
0: O evet.
1: O da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun.
0: Evet. Şimdi söz ettiğim gibi Fazıl Say'ın bu güzel eserinin bir bölümünü çalmıştık. Şimdi eserin tümünü çalıyoruz. Space Jump'ın tümünü çalıyoruz.
1: Bu arada bu müziği ARD müzik yarışması Fazıl Say'a sipariş üzerine Fazıl Say bunu yazıyor.
0: Evet.
1: Bunu da
0: belirtmek
1: isterim.
0: Evet, şimdi bu güzel eseri dinliyoruz.

0: Fazıl Say'ın Space Jump adlı eserini, piyanolu triyosunu dinledik. Kemancı Doğukan Keskin, violonselci Sinem Bostancı ve piyanoda Utku Asan vardı. Bu güzel eserden sonra artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sizin bir grubunuz var, sanıyorum bu yeni bir grup. Cello All Stars
1: Evet.
0: Ensemble. 8
1: Sekiz
0: çelist
1: çello'dan
0: buraya
1: oluşuyor.
0: evet geldiniz. Yusuf Çelik var değil mi başta?
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: o mu sizi bir araya getirdi?
1: Aslında evet, onun projesi, ondan fikir ondan çıktı. Biz de çok severek katıldık bu fikre. Daha yeni kuruldu zaten. 2026 yılında ilk konserimizi Nisan ayında CSOA'da Ankara Ana Salon'da verdik.
0: Evet.
1: Çok keyifli bir programdı bu arada. Alışılmışın biraz dışında. Türkülerden klasik müziğe, tangolardan film müziklerine kadar gerçekten çok seçkin bir repertuarı vardı
0: Çok
1: konserin.
0: renkli,
1: Renkli
0: hareketli.
1: kesinlikle. Dinlemesi, çalması çok keyifli.
0: Aslında dünyada da var değil mi? Çelistler bir araya geliyorlar. 12 çelisti
1: Evet,
0: biliyorum.
1: Berlin Filarmoni'nin 12
0: Evet. Evet.
1: violonsercisi çok çok iyiler.
0: Evet.
1: Söyleyecek kesinlikle herhangi bir söz yok.
0: Sizin de o kadar uzun süreli olmanızı diliyorum
1: Umarım, inşallah.
0: ben. Evet.
1: Çok keyifli bir şey çünkü. 8 tane violonsel, yani
0: Evet.
1: violonsel zaten inanılmaz bir enstrüman.
0: Evet. Yani
1: Kesinlikle.
0: orkestra gibi çıkıyor ses
1: Evet,
0: gerçekten.
1: kesinlikle.
0: Kayıtlardan da öyle.
1: Hı.
0: Adlarını verelim mi bu 8 değerli
1: Tabii
0: sanatçının?
1: ki.
0: Yusuf Çelik var, söz ettik. Yaz Irmak, Hakan Hürkan Şahin.
1: Evet.
0: Doğuş Ergin, Doğuş'la bir programda yapmıştık zaten. O da CSO'nun genç
1: Evet.
0: üyelerinden. Bir Japon değil mi?
1: Evet, o da Bilkent Senfoni Orkestrası'nda bir çellist.
0: Aoi Uda.
1: Hı.
0: Berkay Azıtepe
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Sonra Umutcan Topçu.
1: Evet, onlar da İstanbul Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçıları. Biraz daha küçük yaşları bizden.
0: Peki provalara oradan geliyorlar.
1: Geldiler, evet. Yani zaten sadece bir konser yaptık daha. İnşallah
0: Devam
1: devamı
0: edecek.
1: gelecek, evet. Hemen konser öncesinde tabii Yusuf bize partileri dağıtmıştı. Herkes kendi partisine ayrı olarak çalıştıktan sonra birkaç gün öncesinde geldiler ve toplu olarak tutti bir prova
0: Hı. Ben bu konsere gidemedim ama
1: gerçekleştirdik.
0: bundan sonraki konserlerinize gelmeyi isterim.
1: İnşallah.
0: Şimdi burada Sinem bu çello grubundan iki kayıt getirmiş.
1: Evet.
0: Şimdi arka arkaya çalalım istiyorum programımızın sonunda. Burada bir ilginç bir eser var. Fred Raymond'ın. Bu, neler söylersiniz bu eser hakkında?
1: Bu eser 1930'lu yılların Alman pop müziğinin aslında 4 çello'ya uyarlanmış hali.
0: Siz 8'e
1: Biz
0: uyarladınız.
1: 8'e uyarladık. Biz double'ladık bu parça için. Çünkü çok keyifli ve çok seviyoruz bu parçayı. Hemen hemen her konser programımızda da yer vermek istiyoruz.
0: Ben de kaydını sevdim
1: Hı
0: gerçekten. Çok
1: hı.
0: güzel bir eser. Bir de bildiğimiz Pietro Mascagni'nin Intermezzo'su
1: Intermezzo,
0: var, değil
1: evet.
0: mi? Cavalleria
1: Evet,
0: Rusticana'dan.
1: biliyorsunuz bu opera aslında.
0: Evet.
1: Ve opera, intermezzo da operanın içindeki orkestral ara bir müzik. Filmlerde de kullanılıyor. Çokça orkestra aslında programında da yer veriliyor. O yüzden bilindik bir eser aslında.
0: Evet, o da çok güzel bir
1: Çok çok
0: eser.
1: güzel.
0: Bu iki eserle programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben çok
0: programıma.
1: teşekkür ederim
0: Geldiğiniz
1: davetiniz için.
0: için her zaman beklerim. Bir hafta sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Attila Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Attila Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Attila Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Attila Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda Fransız edebiyatına damga vurmuş şair Baudelaire'den ve onun Richard Wagner hayranlığından söz etmek istiyorum. Özellikle Baudelaire tuhaf bir tipti ya da en azından çağına göre çok tuhaf davranışlar sergilediği için böyle adlandırılmıştı. Bugün onun hayatına baktığımızda onun tuhaflığını değil, zamanın ötesinde zihniyete sahip biri olduğunu düşünüyoruz. 1800'lü yıllar aslında toplumsal değişimlerin başladığı bir çağdı. Sömürgelerden gelen varlıklarla Avrupa halkları zenginleşti ve sanayi devrimi sayesinde rahat hayatlar sürmeye başladılar. Orta sınıf daha katı ahlakçı ve baskın olunca sanatçılar da bu baskı karşısında daha fazla özgürlük arayışına girdiler. Baudelaire bu konuda önemli bir öncüydü. Saçlarını parlak yeşile boyayıp o çağda müstehcen sayıldıkları için yasaklanan şiirler yazıyordu. Hala da en çok Kötülük Çiçekleri şiir kitabıyla tanınır. Fakat o aynı zamanda deneme yazarı, sanat eleştirmeni ve çevirmendi. 1863 yılında yayınlanan Modern Hayatın Ressamı kitabında yer alan denemelerini bugün okuduğumuzda da ne denli zamanın ötesinde bir düşünür olduğunu görüyoruz. Onu bu programda plastik sanatlara, müziğe ve felsefeye düşkünlüğüyle ele almak istedim. Programımız boyunca da Baudelaire'in hayranlık duyduğu Richard Wagner'in eserlerinden örnekler dinleyeceğiz.

Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasının uvertürünü Şef Carl Böhm yönetiminde Bayreuth Festival Orkestrası'ndan dinledik. Bodler'in 1861'de yazdığı Richard Wagner ve Paris'te Tannhäuser makalesi onun müziğe adanmış tek eleştirel metnidir. Bodler müzik konusunda bilgisizliğini itiraf etmesine rağmen usta besteciye hayranlık duymuş, onun müziğiyle adeta kendinden geçmişti. Dostlarına Wagner'de ruh ikizini bulduğunu söylüyordu. Tannhäuser'i dinledikten sonra Wagner'e bir mektup yazdı. Her şeyden önce size şimdiye kadar yaşadığım en büyük müzikal zevki boşluğu olduğumu söylemek istiyorum. Sözleriyle başladığı mektubunda duygularını şöyle ifade etti. Artık ünlü insanlara mektup yazmaktan pek zevk almadığım bir yaştayım. Ve eğer her gün gözlerim sizin dehanızı karalamak için her türlü çabanın gösterildiği değersiz, gülünç makalelere takılmasaydı, size olan hayranlığımı bir mektupta ifade etmekte tereddüt ederdim. Wagner'in Tristan ve Isolde operasının uvertürüyle sürdürüyoruz programımızı.

Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasının uvertürünü ve üçüncü perde prelüdünü dinledik. Şef Karl Böhm, Bayreuth Festival Orkestrası'nı yönetti. Paul Valéry, Baudelaire'i Fransız şiirinin müzisyeni olarak görüyordu. Baudelaire'in şiirindeki özgünlük gerçekten de çoğu okuruna göre müzikal nitelik taşır. Bizler nasıl onun şiirinde müzikalite buluyorsak, o da müzikte şiirsellik buluyordu. Wagner'e yazdığı mektupta hissettiklerim tarif edilemezdi. Sanki bu müziği tanıyordum, sanki bu müzik bana aitti demişti. Bu mektupta kendi anlatı dilinin kuramını Wagner'in müziğinde bulduğunu açıklar. Sevgili dinleyiciler, Wagner'in operalarından uvertürler dinlediğimiz programımızda şimdi de Lohengrin operasının girişini dinliyoruz.

Wagner'in müziğinde Baudelaire'i en çok etkileyen özellik ihtişamdı. Doğanın görkemini, insanlığın tutkularını buluyordu onun eserlerinde. İnsanların kendi hayatlarından daha büyük bir ihtişamı ancak sanat yapıtı karşısında hissedebileceğini Wagner'in müziğiyle bir kez daha anlamıştı. Bu duygularını besteciye en şiirsel ifadelerle anlattı mektubunda. Havada süzülmek, denizde yuvarlanmak gibi duyusal zevkler tatmıştı müziği dinlerken. Bütün bu düşünceleri, duyguları, zevkleri yaratan eser, Paris'teki İtalyan tiyatrosunda ilk kez dinlediği Tannhäuser sonrasında canlandı. Sevgili dinleyiciler, biz de programımızda son olarak Tannhäuser operasının uvertürünü dinliyoruz.

Richard Wagner'in Tannhäuser operasının uvertürünü Şef Otto Gerdes'in yönetiminde Berlin Alman Opera Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Baudelaire ve Wagner'e ayırdığımız bu programda böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi orusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve lead ustası Schubert'in Andiamonte adlı çok sevilen leadine kulak verelim.

Franz Schubert'in An den Mond, Ay'a adlı Lied'inin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Doğu adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Doğu albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda. Babam çocukluğundan beri Schumann'ın şarkılarını da çok severek dinlemiş ve bu şarkılardan çok etkilendiğini her zaman bana söyler.

Schumann'ın In Der Fremde, Evden Uzakta adlı şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiyeyi Duo albümünü yaparken biz de uyguladık.

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Duo albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken... Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut

ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ud ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Anovar'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahms'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brehem, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anour Brehem, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anja Lechner'le birlikte

Ud ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank Van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swening Konservatuarı'nda Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonuyla kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

Um braço é a tristeza, o outro é a saudade, e as minhas mãos a

Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andey Mont, Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik Radyosu dinleyicileri merhaba. Müzik Masası programımızı bu hafta öncekilere göre farklı bir şekilde hazırladım. Malum yaz dönemindeyiz, hava sıcak, hafif bir tatil havası da var. Kimilerimiz tatilde dinliyor belki bu eğlenceli radyoyu. Dedim ki öyle Stravinsky 12 ton müziği falan yoğurmayayım artık biraz dinleyicilerimize ve şöyle ilginç bulacağı müzikler dinleteyim. Şimdi elimde bir CD var. Amerikalı bir caz piyanisti, besteci ve aranjör de aynı zamanda. Çok etkileyici doğaçlama çalışmaları var. Brad Meldau, eminim birçoğunuz tanıyordur. 1970 doğumlu bir piyanist, 20'li yaşlardan itibaren hem solo hem de triosuyla konserlerine ve kayıtlarına devam ediyor. 30'un üzerinde albüm var. Müziklerinde pop, rock ve klasik müzik yaklaşımları var. En ilginç özelliği de bana göre her iki elinde de farklı melodik ve ritmik yapıları kolaylıkla çalabiliyor olması. Bu elimdeki CD basçı Larry Greenader ve davulcu Jorge Rossi ile yaptıkları dördüncü albümü. Back at the Vanguard adında bir albüm. Canlı bir konser kaydı. Ve bu albümde klasik şarkıları kendi doğaçlama tarzlarında çalmışlar. Hakikaten muazzam bence. Dinletmek istediğim ilk şarkı All the Things You Are. Bu şarkı da 1939'da bir müzikal için yazılmış. Çok çeşitli şarkıcılar söylüyor o yıllardan beri. Ben sizin için Frank Sinatra yorumunu seçtim. Hemen ardından da Brad Meldau Trio'nun yorumunu dinleyelim birlikte. All the Things You Are.

Umarım değişik gelmiştir bugünkü müzik masası size. Şimdi yine aynı albümde müziği Sammy Fain'e ait bir şarkı var. 1938'den meşhur bir şarkı I'll Be Seeing You. Bu şarkı da Broadway müzikallerinden birinde seslendiriliyor kısa zaman sonra. Çok da klasikleşmiş bir şarkıdır. Ben sizin için Billie Holiday yorumunu seçtim. Birçok yoruma göre aralarından bu Billie Holiday yorumu sivrilir bana göre. Sonra da triomuz Brad Meldow Trio seslendirecek aynı şarkıyı. Dinleyelim birlikte.

Bursan Klasik Radyosu'ndayız sevgili dinleyicilerimiz. Keyif aldığınızı umuyorum bu farklı müzik masasından. Sırada meşhur İngiliz alternatif rock grubu Radiohead var. Oxfordshire'lı bir grup bu. Üçüncü albümleri OK Computer'dan Exit Music adını verdikleri 1996 yapımı bir film, Romeo ve Juliet filminin sonunda da kullanılıyor bu müzik. Biraz karanlık gibi hissedilse de cesaret verici bir şarkı aslında. Müzik de çok etkileyici. Yine önce Radiohead'den dinleyeceğiz orijinal şarkıyı, Exit Music şarkının adı. Ardından da Meltdown Trio'nun yorumunu dinleyeceğiz. Beğeneceğinizden eminim. Çok etkileyici bence. Hadi birlikte dinleyelim.

0: Thank you. Thank you very much. Larry Grenadier on bass. Jorge Rossi on the drums. Yours truly, Brad Meldow. Thank you.
1: Müzik masasında Amerikalı caz piyanisti Brad Meldow ve triosunu dinlediğimiz programımızın son parçası da Radiohead'in yine OK Computer albümünden Paranoid Android adındaki çalışmaları. Ardından da Brad Meldow'un solo piyano için uyarladığı versiyonuna geçmek istiyorum. İnanılmaz güzel fikirler var. Son derece yaratıcı ve cesurca yapmış bu transkripsiyonu. Etkileniyorum her dinlediğimde. Hatta çalasım da var, ne yalan söyleyeyim. Evet, keyif dolu bir yaz günü diliyorum sevgili dinleyicilerimiz. Size hem Radiohead'i hem de Brad Meldow'u şiddetle tavsiye ediyorum. Ben birazcık tanıtmış oldum. Mutlu anlarınıza eşlik edecek güzel müzikler bunlar. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle kalın.

my breath. I've had my shares.

7. I sit at the edge of my bed as darkness shades me.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Götzel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesiyle Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu piyano yarışmasında jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu piyano yarışmasında birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, Ilya Itin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları, Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz, Yapım, Kalan Müzik, Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu, Edit ve Mix, Can Karadoğan, Fotoğraf, İlker Berkman, Yayın Formatı, Dijital Albüm, 65 dakika 24 saniye, Yayın Tarihi, 9 Ekim 2025.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Türk beşlerinden besteci, orkestra şefi, kanun ustası Ferit Alnar'ı saygıyla anıyoruz. Klasik Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar, 11 Mart 1906'da İstanbul'da doğmuş, müziğe kanun çalarak başlamıştır. Kısa sürede kanun virtüözü olarak tanınan ve ilk bestesini 16 yaşında yapan Ferit Alnar, Hüseyin Saadettin Arel'den armoni, Edgar Manas'tan kontrpuan, füg ve piyano öğrenmiş, mimarlık öğrenimini yarım bırakarak müzik eğitimi için 1927'de Viyana'ya gitmiştir. Viyana Müzik Akademisi'nde Joseph Marx'la bestecilik, Oswald Kabasta'yla orkestra yöneticiliği çalışan Alnar, 1932'de Türkiye'ye dönmüş, İstanbul Şehir Tiyatrosu müzik yönetmeni ve belediye konservatuvarında müzik tarihi ve armoni öğretmenliği görevlerine getirilmiştir. 1936'da Ankara'ya yerleşerek Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çalışmaya başlayan Alnar, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dr. Ernst Praetorius'un asistanı olmuştur. Bu sıralarda Karl Ebert'le işbirliği yaparak bazı operaların Türkçe seslendirilmesinde çalışmış ve daha sonra da devam edecek bu çalışmalarla birçok operanın Türkçe'ye kazandırılmasını sağlamıştır. Praetorius'un 1946'da ölmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şef olarak atanan Alnar, bu görevi 6 yıl sürdürdükten sonra sağlık sorunları yüzünden ayrılmış ve konservatuvardaki görevine dönmüştür. 1955 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Direktörlüğü'ne getirilen Alnar, bu görevinden de bir süre sonra ayrılarak Viyana'ya yerleşmiş ve burada birçok yabancı orkestrayı yönetmiştir. 1964 yılında tekrar Ankara'ya dönen Alnar, burada bir süre opera temsillerini yönettikten sonra sağlık sorunları nedeniyle bu görevi de bırakmıştır. 1970 yılında 40. sanat yılı ve jübilesini kutlamış olan Alnar, 1978'de Ankara'da ölmüştür. Türk beşleri içinde sayısal olarak en az eser veren besteci olan Ferit Alnar, buna karşılık klasik Türk müziğine grubun diğer 4 üyesinin olmadığı kadar yakın olması sebebiyle Kanun Konçertosu gibi özgün karakterdeki eserleri çağdaş Türk müziğine kazandırmıştır. Türk beşlerinin diğer üyelerine göre daha yalın ve klasik formda eserler vermiş olan Alnar, eserlerinde klasik Türk müziğinin yanı sıra halk müziğine de yer vermiş ve halk müziğinin karakteristik melodik ve ritmik öğelerini de kullanmıştır. Öğrencileri arasında Nevit Kodallı, İlhan Osmanbaş, Faik Canselen, Kemal İlerici, Muammer Sun, Çetin Işıközlü gibi besteciler bulunan Alnar, bestelediği violonsel konçertosu, kanun konçertosu gibi çağdaş Türk müziğinde ayrı bir yere sahip eserlerinin yanında şan ve koro eserleri, oda müziği eserleri, sahne eserleri, piyano eserleri ve marşlar bestelemiş, Madame Butterfly, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo, Rigoletto, Yarasa gibi operaların dilimize kazandırılmasında büyük çaba göstermiştir. Devlet opera ve tiyatrosunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş olan Alnar, orkestra şefi olarak da çok önemli roller üstlenmiştir.

Korsan Klasik. Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 56. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda Türkiye'den yetişip müzik yaşamını Avrupa'da sürdüren, klasik gitar yorumculuğunu bestecilik, oda müziği ve kültürler arası projelerle genişleten değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Sevgili Ozan Sarıtepe. Bu bölümde Ozan'ın müzikal dünyasını 3 farklı albüm ve konser kayıtları üzerinden takip edeceğiz. İlk olarak 2016'da Hollanda'da yayınlanan Sonidos de Paisaes, Music of Spain albümünden İspanyol gitar geleneğine uzanacağız. Ardından Trio Orfeo ile yaptığı The Bird at the Window albümünden Ozan'ın kendi bestelerine geçeceğiz. Programın ikinci yarısında Agustin Barrios Mangore, Leyenda albümüyle Latin Amerika geleneğine kulak vereceğiz. Ve son olarak Ozan Sarıtepe ile Göksel Yılmaz'ın gitar ud ikilisi Alcantara'dan canlı konser kayıtları dinleyeceğiz. Dilerseniz Ozan Sarıtepe'yi kısaca tanıyalım. Ozan klasik gitarla 15 yaşında tanışmış. Türkiye'de Aynur Okay, Dursun Öner ve Murat Yücel ile başlayan gitar eğitimi daha sonra Hollanda'ya uzanıyor. Rotterdam Konservatuarı'nda Jorge Horizon ile lisans eğitimini tamamlamış. Hemen ardından Den Haag Kraliyet Konservatuarı'nda Anna Warhost ile yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş. Almanya'daki Koblenz Gitar Festivali ve Akademisi'nde ise Aniola Desiderio ile çalışarak solist diploması almış. Bu eğitim hattı bana göre Ozan'ın müzikal kimliğini anlamak için oldukça önemli. Çünkü burada Türkiye'den Hollanda'ya, oradan Almanya'ya uzanan ve farklı gitar gelenekleriyle temas eden bir sanatçı profili görüyoruz. Ozan'ın yorumculuğunda İspanyol repertuarına duyduğu yakınlık, Latin Amerika müziğine açılan ilgisi ve son yıllarda ud ile gitar arasında kurduğu tınısal köprü bu çok katmanlı yolculuğun doğal bir sonucu gibi duyuluyor. Özellikle Ozan'ın müziğinde beni etkileyen taraflardan biri gitarı geniş bir repertuar alanı içinde kullanıyor olması. İspanyol gitar geleneğinin zerafetinden Latin Amerika'nın o şiirsel ve ritmik dünyasına, oradan da Anadolu ve Doğu Akdeniz hafızasına uzanan geniş bir duyma alanı kuruyor. Bu nedenle bugünkü programı Ozan Sarıtepe'nin kayıtlarını dinlediğimiz bir bölüm olmanın yanında bir gitaristin zaman içinde kendi müzikal coğrafyasını nasıl genişlettiğini duyacağımız bir yolculuk olarak düşünmenizi isterim. Programımıza Ozan Sarıtepe'nin ilk solo albümü Sonidos de Paisaes, Music of Spain'den seçtiğimiz 4 eserle başlıyoruz. Burada İspanyol gitar geleneğinin 3 kuşağını arka arkaya duyacağız. Francisco Tárrega, onun öğrencisi Miquel Llobet ve Tárrega çizgisini 20. yüzyıla taşıyan Emilio Pujol. Tárrega, günümüzde kullandığımız modern klasik gitarın şiirsel dilini kuran en önemli figürlerden biri. Onun küçük formlu eserlerinde gitar birkaç ölçüsünde şarkısını söyler, hatırlar ve renk değiştirir. Llobet bu mirası Katalan duyarlılığı, rafine armonik sesler ve daha incelmiş bir tını anlayışıyla genişletir. Pujol ise hem besteci hem pedagog hem de tarihsel bilinç taşıyan bir gitar düşünürü olarak Tárrega ekolünü sonraki kuşaklara aktaracaktır. İspanyol gitar geleneğinin zerafetini, salon müziği inceliğini ve Tárrega ekolünün kuşaktan kuşağa aktarılan o şarkı söyleyen tınısını şimdi birlikte dinleyelim. Dinleyeceğimiz eserler şöyle: Francisco Tárrega'dan Maria ve Rosita, ardından Miquel Llobet'ten Mazurka for Federico Buffaletti ve Emilio Pujol'dan Impromptu. Şimdi bu üç kuşağın eserlerine sevgili Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla kulak veriyoruz.

Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik yolculuğunu dinlemeye devam ediyoruz. Programımıza Tarrega Ekolü'nün İspanyol gitar geleneğindeki 3 kuşağıyla başlamıştık. Şimdi ise Ozan'ın yorumculuğundan besteciliğine ve oda müziği dünyasına geçiyoruz. Sırada dinleyeceğimiz iki eser 2022'de Hollanda'da yayınlanan The Bird at the Window albümünden. Bu bölümde Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Alvaro Rovira Ruiz 8 telli gitarıyla ve Vicente Santiago flamenco gitarıyla Trio Orfeo çatısı altında bir araya geliyor. Dinleyeceğimiz iki eser Capa ve Casario La Candelaria Ozan Sarıtepe'nin kendi besteleri. Trio Orfeo için yeniden düzenlenen bu müziklerde İspanyol gitar geleneğinin renkleri, flamenco tınısı ve çağdaş oda müziği anlayışı bir araya gelmiş. Burada gitar tek bir kimlikle konuşmak yerine 3 farklı tını karakteri arasında genişleyen bir müzikal diyaloğa dönüşüyor. Şimdi Ozan Sarıtepe'nin bestelerini Trio Orfeo'nun yorumuyla dinliyoruz. Capa ve Casario La Candelaria.

Gitarın ustaları devam ediyor. Şimdi yönümüzü Ozan Sarıtepe'nin 3. albümüne. 2023 yılında Da Vinci Classics etiketiyle yayınlanan Agustin Barrios Mangore Leyanda albümüne çeviriyoruz. Barrios klasik gitar tarihinde çok özel bir yerde durur. Paraguay doğumlu bu büyük gitarist besteci, Tarega sonrası gitar dilinin Latin Amerika'daki en güçlü ve en kişisel yansımalarından biridir. Tarega ekolünden gelen şarkı söyleyen tını, küçük formdaki şiirsellik ve gitarın içsel renklerine duyulan hassasiyet, Barrios'un dünyasında Paraguay, Brezilya, Şili ve daha geniş Güney Amerika hafızasıyla birleşir. Bu nedenle Barrios'u yalnızca virtüöz bir gitarist olarak dinlemek bence eksik kalır. Onun müziğinde romantik gitar geleneği, halk dansları, yerel ritimler ve derin bir nostalji duygusunu aynı anda duyabilirsiniz. Ozan Sarıtepe'nin bu albümündeki yaklaşımı da tam burada anlam kazanıyor. İspanyol gitar geleneğinden gelen zerafeti Latin Amerika repertuarının doğal söyleyiş biçimiyle buluşturuyor. Şimdi bu albümden 3 eser dinleyeceğiz. İlk eser Kazapa. Barrios'un Paraguay kökenlerine açılan canlı ve halk ezgisi karakterli bir müzik. Ardından Choroche Saudade geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi özlem duygusunu yavaş ve içe dönük bir Choro atmosferiyle taşıyan en dokunaklı Barrios eserlerinden biri. Bu bölümü ise Şili dansı karakterindeki Cueca ile tamamlayacağız. Ozan Sarıtepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Agustin Barrios Mangore'den Kazapa, Choroche Saudade ve Cueca. Thank you.

Gitarın Ustalarının son bölümünde Ozan Sarıtepe'nin son yıllardaki en dikkat çekici oda müziği projelerinden birine geçeceğiz, Alcantara. Bu projede Ozan Sarıtepe klasik gitarıyla, Göksel Yılmaz ise uduyla bir araya geliyor. Alcantara kelimesi Arapça ve İspanyolca kökenleriyle köprü anlamını taşıyor. Bu isim ikilinin müzikal düşüncesini bence çok güzel özetliyor. Gitar ve ud iki farklı çalgı gibi görünse de aslında telli çalgılar tarihinin derinlerinde ortak bir hafızaya sahip. Udun Orta Doğu'daki kökleri, gitarın İspanya üzerinden Avrupa müziği içindeki yolculuğu ve Akdeniz çevresine dolaşan ortak tınılar bu projede yeniden yan yana geliyor. Dinleyeceğimiz kayıtlar 2026 yılında Hollanda'da gerçekleşen canlı bir konserden. Bu seçkide 5 eser var ve her biri gitar ve ud ikilisinin farklı bir kapısını açıyor. Önce Rönesans dönemin önemli bestecilerinden John Dowland'ın iki eserini dinleyeceğiz. Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs. Dowland'ın Elizabeth dönemi lavta şarkılarına duyduğumuz melankoli, burada gitar ve ud arasında çok doğal bir tarihsel akrabalık kurmuş. Sanki lavtanın eski sesi, iki farklı çalgının bugünkü tınısında yeniden beliriyor. Ardından Enrique Granados'un çok sevilen İspanyol dansı No 5, Andaluze adlı eserini dinleyeceğiz. Bu müzikte İspanyol zarafeti, ritmik esneklik ve şarkı söyleyen melodik hat, gitar ve udun renkleriyle farklı bir Akdeniz ışığı kazanıyor. Federico Garcia Lorca'nın Los Peregrinitos adlı şarkısı ise bizi halk ezgisi, şiir ve anlatı geleneğine yaklaştıracak. Lorca'nın dünyasında müzik yalnızca melodi değil, hafıza, söz ve yolculuk duygusudur. Alcantara'nın bu yorumu da bu yılın halk karakterini çok sıcak bir oda müziği alanına taşımış. Bu bölümü Bosna Hersekli gitarist Miroslav Tadic'in Gajdarsko Oro adlı eseriyle tamamlayacağız. Balkan müziğinin aksak ritimleri, dans enerjisi ve doğaçlamaya açık kapısı, gitar ve udun birlikte kurduğu bu tınısal köprüde çok canlı bir final etkisi yaratacak. Dilerseniz eserlerimizi dinleyelim hemen. John Dowland'dan Unquiet Thoughts ve Can She Excuse My Wrongs, Enrique Granados'tan İspanyol dansı No 5 Andalusia, Federico Garcia Lorca'dan Los Peregrinitos ve Miroslav Tadic'ten Gajdarsko Oro. Gitarist Ozan Sarıtepe ve Udi Göksel Yılmaz'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 56. bölümünde Ozan Sarıtepe'nin müzik dünyasına birlikte kulak verdik. Targa ekolünün İspanyol zarafetinden Barrios'un Latin Amerika'ya uzanan gitar diline, Trio Orfeo'daki besteci kimliğinden Alcantara ile kurduğu gitar ut köprüsüne kadar Ozan'ın çok yönlü sanatçı profilini farklı kayıtlar üzerinden birlikte izledik. Bu güzel kayıtları paylaştığı için sevgili Ozan'a içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Emre Ünlenen. Görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka renkleri ve yeni hikayeleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta uzun yıllardır süregelen birliktelikleriyle birçok ödüle layık görülen dünyanın en meşhur bakır nefesli ansambullarının kayıtlarından seçtiklerimi dinleteceğim sizlere. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak tarihinin en eski bakır nefesli ansambullarından biri olan 1970 yılında kurulmuş Canadian Brass'ın 2015 yılında kaydettikleri albümlerinden Granada'yı dinliyoruz.

Sırada 1989 yılında kurulan ve bu zamana kadar pek çok kayıt gerçekleştirmiş olan Spanish Brass var. 2009 yılında kaydettikleri The Best of the Spanish Brass albümünden Aragon ve Orkia'yı dinliyoruz.

Bu kadar yıldız grubun arasında sizleri çok daha yakın zamanda kurulmuş bir ansambılla buluşturmak istiyorum. Fransız bakır nefesi altılı No Slide. Grup 2025 Mayıs ayında çıkarttıkları Folk adlı albümleriyle 10. yıllarını kutluyor. Şimdi albümden sırayla iki eser dinletmek istiyorum sizlere. İlk eser Fransız trompet sanatçısı ve besteci Geoffroy Tamizier'in No Slide için bestelediği Requiem adlı eserinin birinci bölümü Pie Hesu ve ardından Komitas'ın Ermeni suitinden Şoger Can'ı dinliyoruz.

Yayınımıza yeni katılanlara hoş geldiniz demek istiyorum. Borusan Klasik'tesiniz. Ben Nil Kocamangil ve Kantabile hız kesmeden devam ediyor. Efsanevi Bakır Nefesli ansambulların kayıtlarını dinlediğimiz programımda sırada Türkiye'de ilk kez Cemal Reşit Rey konser salonunda ağırlama şansını yakaladığımız Kraliyet Konsert Gebağı Orkestrası Brass Ensemble var. Şimdi kendilerinden Piazzolla'nın eseri Maria de Buenos Aires Suite'nin birinci bölümü Yo Soy Maria'yı dinliyoruz.

Kanada, İspanya, Fransa ve Hollanda'dan sonra rotamızı Avusturya'ya çeviriyoruz. Şimdi Korngold'un The Seahawk adlı film için bestelediği aynı isimdeki müziğini Vienna Brass Connection'dan dinliyoruz.

Yavaş yavaş programın sonuna gelirken sırada en eski ansambıllardan biri olan 1974 yılında kurulmuş German Brass var. 2017 yılında çıkarttıkları ve Eko Klasik ödülüne layık görülen Rhapsody adlı albümlerinden Rhapsody in Blue'yu dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Kapanışı bir bonus track niteliğinde yapmak istiyorum. Büyük hayran olduğum trompet sanatçısı, dünyaca ünlü Sergey Nakaryakov'un 2000 yılında kaydettiği No Limit adlı albümünden bir kayıtla sizlere veda edeceğim bugün. Bana sorarsanız belki de kemancılardan daha iyi çaldığına inandığım Camille Saint-Saëns'ın keman ve orkestra için Rondo Capriccioso'sunu Filarmonya Orkestrası, Maestro Vladimir Ashkenazi ve müthiş Sergey Nakaryakov'dan dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok genç bir konuğum var. Ülkemizin çok önemli bir orkestrası, aslında dünyanın çok önemli bir orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın en genç üyelerinden Sinem Bostancı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Orkestradan söz ederek başlayalım istiyorum. Çünkü bu sezon konser sezonu ve gelecek konser sezonu 200. yaşını kutluyor.
1: Evet.
0: Sizin için ne ifade ediyor orkestra? Nasıl girdiniz? Oradan başlayalım istiyorum.
1: Tabii ki. Evet, dünyanın en köklü orkestralarından birinde bir viyolonsel sanatçısı olmak benim için çok gurur verici bir şey. Küçükken Hacettepe Konservatuarı'nda okurken yürüyerek bile CSO konser salonuna her cuma günleri konserleri izlemeye giderdik. Ve hayalimiz orada
0: çalmaktı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet,
1: evet. Ve şu an o hayali yaşıyorum baktığınız zaman ve bu gerçekten çok gurur verici. 200. yılda, bu sene 200. yılı kutladık. Çok büyük ve güzel eserlerle, coşkuyla kutladık aslında baktığınızda. Çok daha farklı ve çok daha zor programımız vardı.
0: 2026-2027'de de devam edecek.
1: Devam edecek 2027'ye
0: yıl,
1: kadar.
0: Evet,
1: devam ediyor. Turnelerimiz de olacak bu süreçte. Sanıyorum hala devam ediyor çünkü 200. yıl.
0: Evet, şimdi ben biraz öncelere, ki çok öncelere değil, dönmek istiyorum. Çok gençsiniz çünkü. Hacettepe'den söz ettiniz ama ilk müzik eğitiminizden, belki ailenizden, ilk duyduğunuz müzik seslerinden söz eder misiniz?
1: Tabii. Ailemde hiç müzisyen yok benim.
0: Yok mu?
1: Evet, ilk müzisyen benim.
0: Ama müziği seviyorlardı herhalde.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü annem bana şey der, hamileyken Mozart'ın eserlerini dinletirmiş ben karnındayken. Ama herhalde yetenekleri yoktu ki. Başlayamadılar, bilmiyorum. Ben de piyanoya başladım birinci sınıftayken. İlk müziğe başlama serüvenim o şekilde başladı.
0: 8 yaşında.
1: 8 yaşındayken, evet. Annemin arkadaşının komşusu Zehra teyze. O da hala şu anda Kültür Bakanlığı'nda Devlet Çok Sesli Korosu'nun soprano sanatçısı.
0: Evet.
1: Müziğe başlamama o vesile oldu. 5 sene boyunca ondan piyano dersleri aldım.
0: Çok önemli değil mi? Başlangıç
1: kesinlikle,
0: için.
1: Kesinlikle. Konservatuara gitmek gibi bir niyetim aslında çok yoktu. O da ona vesile etti. Çünkü baktı çalışıyorum disiplinli bir şekilde. O şekilde konservatuara ilk adımlarımı attım.
0: 2009 değil mi? Önce Sinan Dizmen'le başlamışsınız.
1: Evet.
0: Sonra hemen kısa süre sonra değil mi değişmiş hocanız?
1: Evet, Sinan Hoca'nın okuldan ayrılması gerekti bir sene sonunda. Ama şanslıyım ki Erdoğan Davran gibi bir hocaya sahip oldum bu şekilde. Onunla da bütün öğrenim serüvenimi tamamladım.
0: Burada görüyorum aslında lise 2. sınıftan bir anda 4. sınıfa geçmişsiniz. Bu nasıl oluyor? Bir sınava mı giriliyor?
1: Şöyle, aslında konservatuarda eskiden olan bir şeymiş ama ben atlayana kadar bayağı uzun bir süre boyunca yapılmamış ve ilk sınıf atlayanlardan biriyim uzun bir süre sonra. Bunun için tabii ki ilk violonsel sınavına, solfej sınavına, o dönemki meslek değil kültür sınavlarına da giriyoruz. Yani edebiyat.
0: Tabii. Konservatuarlarda var.
1: Kültür, evet evet.
0: Kültür
1: kesinlikle,
0: dersleri
1: evet.
0: De var.
1: Ve lise 3'ün bütün sınavlarına girip lise 4'e atlama şansını elde edebiliyoruz.
0: Sonra 2018'de değil mi artık mezun oluyorsunuz? Ama bu arada bir İtalya serüveni var, Erasmus.
1: Evet.
0: Oradan da söz edelim istiyorum. 2016-17 yılları arasında.
1: Evet.
0: O nasıl oldu? Yani onun içinde bir sınava mı giriliyor?
1: Şöyle, onun için de tabii ki bir sınava giriliyor. İngilizce sınavı vermeniz gerekiyor. Ve kayıtlarınızı istediğiniz üniversitede, orada üniversitenin isimleri de var, hocayı belirleyip hocayla iletişime geçip kayıtlarınızı hocaya gönderiyorsunuz. Ve hoca sizi kabul ederse, hocayla iletişimde olursanız, yani kabul ederse ve İngilizce sınavında geçerseniz hak kazanıyorsunuz Erasmus'la gitmeye. Şanslısın ki evet, Trieste'ye gittim.
0: Peki oradan neler hatırlıyorsunuz? Yani oradaki arkadaşlarınızdan şu anda görüştükleriniz var mı? Nasıl geçti o bir yıl?
1: Benim için harikaydı. Gerçekten en özlediğim zamanlarım bile diyebilirim. İlk yurt dışı deneyimimdi. Yurt dışına gitmek de hep hayalimdi benim. Çünkü farklı kültürler, farklı insanlarla tanışmak.
0: O gelişimi bir parçası çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Yani sizin eğitim sürecinizde gerçekten yurt dışına gidilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok fazla müzikal açıdan, teknik açıdan öğrendiğim şeyler oldu. Çok fazla konser verme fırsatı oldu. Oda müziği, çok fazla oda müziği grubum vardı yine. Oda müziği, iki tane farklı oda müziği hocasıyla çalıştım. Çok güzel repertuarlar edindim.
0: Ondan sonra işte tekrar dönüyorsunuz tabii değil mi? Erasmus bitince son sınıf mı okunuyor? Yani ondan mezuniyetinize gelmek istiyorum 2018'de. O nasıl oldu? Son sınıfı mı burada okudun?
1: Son sınıfı tekrar evet burada okudum. Burada. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldum.
0: Yüksek şeref öğrencisi olarak.
1: Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldum. Evet.
0: Sonra bir Almanya, hemen mi Almanya'ya gittiniz?
1: Hemen, evet hemen. Zaten Trieste'den döndükten sonra kafaya koydum yurt dışında okumayı, master eğitimimi yurt dışında yapmayı. Ve o süreç boyunca bir yılda master sınavları için hem mezuniyetime çalıştım hem oranın master sınavları için çalıştım. Ve hemen bir ay sonunda mezuniyet sınavımdan oradaki sınavları denemeye gittim Almanya'da. Ve kazandım. Evet. Frankfurt Hochschule für Musik derslerinden de Kunst Frankfurt am Main'ın Profesör Jan Ikert'in öğrencisi olmaya kabul edildim.
0: O süreci de konuşacağız aslında. Almanya'yı da konuşacağız ama sizin Almanya'dan bir kaydınız var. İlk onunla başlayalım istiyorum bir müzik aramızı.
1: Tabii.
0: İlk müzik aramız o olsun. Rachmaninoff'un burada çok ilginç bir eseri var. Piyano ve Viyolonsel Sonatı. Neden piyano önde? Bu sonatlarda genelde hangi çalgıyı ilgilendiriyorsa hani piyano biraz eşlikçi gibi düşünülür ama piyano önde.
1: Çünkü Rachmaninoff piyano partisini viyolonsele göre çok daha zor yazmış. O yüzden piyano ve viyolonsel sonatı olarak geçiyor. Aslında piyano piyanistler için gerçekten zorlayıcı bir repertuar.
0: Burada sanıyorum sizin eşlikçiniz miydi? Tomoko Ichinose.
1: Evet. Japon benim eşlikçimdi. 3 sene boyunca bana eşlik etti bütün konserlerimde ve sınavlarımda. Bu kaydımızda hemen master mezuniyet sınavımdan önceki son provamdan alınan bir kayıt.
0: Bu eserin, söz ettiğimiz eserin 3. bölümü.
1: Evet. Aha.
0: Şimdi bu Rachmaninoff'un piyano viyolonsel sonatının sol minör opus 93. Pardon, opus 19.
1: Evet.
0: Opus 19 ters gördüm. Sonatın 3. bölümünü dinliyoruz. Çelloyu viyolonselli Sinan Bostancı çalıyor. Piyanoda Tomoko Ichinose var.

0: Rachmaninoff'un Piyano, Violonsel Sonatı'nın 3. bölümünü, Sol Minör, Opus 19, Violonsel ve Piyano Sonatı'nın 3. bölümünü dinledik. Violonseli Sinem Bostancı bu haftaki konuğum çalıyordu. Piyanoda Tomoko Ichinose vardı. Sinem'le sohbetimize devam ediyoruz. Biz Almanya'da kalmıştık, değil mi?
1: Evet.
0: Gidişinizden söz etmiştik. Orayı biraz anlatır mısınız, ortamı, müzik ortamını? Biraz biliyorum aslında, sizin okulunuzda eğitim gören bazı gençlerimizle de konuştum ama siz neler düşündünüz? Sanıyorum pek çok konser veriliyor, değil mi? Konser ortamı, kültür ortamı aslında.
1: Kesinlikle. Buradan çok daha farklı. Çok fazla konser verme fırsatımız oluyor orkestrayla birlikte. Özellikle değinmek istediğim bir şey modern müzik. Modern müziğe gerçekten çok önem veriliyor. Ve Frankfurt sayesinde...
0: Çağdaş müzik, değil mi? Çağdaş müzik örnekleri,
1: evet,
0: bizim
1: kesinlikle.
0: Bestecilerimiz de aslında o okuldan yetişenleri biliyorum. Çok fazla fırsat verildiğini biliyorum. Yani kendilerini geliştirdiklerini biliyorum. Çok önemli. Bizim ülkemizde aslında konser salonlarında çok fazla seslendirilmiyor belki ama oralarda mutlaka gittiniz, konserlere izlediniz.
1: Oralarda her konser programına mutlaka çağdaş bir eser koyuluyor. Hatta okul orkestrası ile Hochschule Orchestra Frankfurt am Main'da Ensemble Modern diye bir modern ensemble var Frankfurt'ta, bir oluşum. Ve onlarla beraber konser verme fırsatı bulduk. Onlarla beraber,
0: önemli.
1: Evet çok önemli. Ligeti Atmosfer eserini çaldık orkestra için. Ve gerçekten ben notaya baktığımda nasıl çalacağıma dair hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Çünkü tamamen efektlerden oluşuyordu, yani nota yerine efekt kullanmış.
0: Nota yok yani.
1: Nota yoktu. Yani tamamen ses değişik şeyler yaparak sesler çıkarıyordu. Ve bunu Ensemble Modern'in üyelerinden öğrenmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Evet, kesinlikle.
0: Sonra master'da bitti. Hangi yılda bitti? 2021. Evet.
1: 2021'de bitti.
0: 2021.
1: Evet. Korona zamanına biraz denk geldi aslında benim master'ım. Tam 2019 yılında gittim. 2020'de zaten korona oldu. O süreçte biraz uzadı master'ım. Aslında Almanya'ya gittiğimde hedefim Almanya'da kalmaktı. Almanya'da bir orkestraya girip orkestra sanatçısı olmaktı. Ama işte bu korona tam mezuniyetimden önceye öyle bir denk geldi ki sınavlar iptal oldu orada. Yani hiçbir orkestra sınav açmadı.
0: Ama bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
1: açmış galiba. O süreçte
0: evet,
1: yıllar sonra gerçekten şans diyorum
0: gerçekten.
1: Ben buna.
0: Evet. O bizim şansımız olmuş.
1: Kesinlikle.
0: Sen iyi ki bu orkestraya girdin.
1: Evet.
0: Çünkü söz ettik, çok güzel bir orkestra, çok köklü bir orkestra.
1: Kesinlikle.
0: 2021 yılından itibaren mi hemen girdin?
1: Evet. Evet. 2000, yani mezun oldum aslında ve o şekilde girmiş oldum. Arada hiçbir boşluk olmadı.
0: Evet. Sizin orkestrada genç sanatçılarla birlikte, hep birlikte seslendirdiğiniz eserler var ve konserler veriyorsunuz, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi sırada öyle bir eser var.
1: Evet.
0: Kemanda Yağız Eraslan, değil
1: evet,
0: mi? Ve sevgili Gülce Sevgen.
1: Evet.
0: O çok sesli koronu.
1: Çok sesli koronu, çok yakın arkadaşımdır kendisi.
0: Evet, Gülce ile de birkaç program yaptık. Ona da selamlarımızı gönderelim buradan. Bu kayıt ne zaman alınmıştı?
1: Bu kayıt geçen sene Mavi Salon'da, yine CSO Mavi Salon'da alındı.
0: Konser kaydı Mendelssohn'un triosu, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, piyano triosu. Birinci piyano triosu, birinci. Reminör.
0: Evet, birinci bölümünü dinleyelim. Sonra Sinem'le sohbetimize devam edeceğiz.

0: Mendelssohn'un Opus 49 Re minör piyano triosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Yağız Eraslan, cello, violonselde Sinem Bostancı, piyanoda Gülce Sevgen vardı. Sinem'le sohbetimize devam ediyoruz. Burada biraz Utku'dan söz etmek istiyorum. Utku Asan'dan. Sanıyorum sizin okulda ama o daha mı önce gitmişti Almanya'ya?
1: Aslında aynı sene kazandık okulu ama ben master öğrencisiydim. O üniversite öğrencisiydi. Benden çok daha uzun sene kalmış oldu orada. Çünkü o master'ını da tamamladı orada.
0: Evet. Sevgili Utku'yla biz Ankara Radyosu'nda da programlar yapmıştık. Hatta Almanya'ya gitmeden son programlarından birisiydi. Burada da bir program yaptık. Çünkü bir konser için, sizin konseriniz için gelmişti
1: evet,
0: buraya.
1: Evet, biz de orada tanışmıştık sizinle.
0: Evet, evet. Davet etmiştim o sürede. Nihayet bir gün ayarlayabildik ve şimdi buradayız. Utku'yla yaptığımız programda, şimdi biraz sonra çalacağımız triyonun, orada yaptığı bir kaydının bir bölümünü çalmıştık. Fazıl Say'ın çok önemli bir eseri bu değil mi?
1: Space Jump,
0: atlayış, atmosfer atlayışı mı diyebiliriz
1: evet,
0: buna?
1: Evet, kesinlikle. Felix Baumgartner'ın bu atletik sporcu.
0: Evet.
1: Onun uzaydan atladığı aslında uzaydan dünyaya inene kadar ki sürecini Fazıl Say anlatmış yine. Ve sadece müzik değil yine efektler kullanmış. Notaya baktığınızda da neyin ne zaman olduğuna dair küçük ufak notlar da yazmış bu arada.
0: Ama siz tabii ki buna alışkınsınız artık seslendirmeye.
1: Evet. Kesinlikle özlemiştim bu arada çağdaş müzik çalmayı da. Evet.
0: Ben de konserde bulundum. O izlediğimde gerçekten çok ilginç ve Utku da anlattığı için daha önce neler nasıl olduğunu tahmin edebiliyordum. Çok güzel bir eser. Siz neler düşündünüz?
1: Ben de çok severek çaldım. Bence hatta çalması dinlemesinden daha keyifliydi.
0: Öyle mi? Tabii.
1: Evet.
0: Biz de dinlerken çok mutlu olduk. Burada kemancı Doğukan Keskin de vardı. O da orkestradan arkadaşımız.
1: CSO'dan değil o. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde keman sanatçısı.
0: O evet.
1: O da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun.
0: Evet. Şimdi söz ettiğim gibi Fazıl Say'ın bu güzel eserinin bir bölümünü çalmıştık. Şimdi eserin tümünü çalıyoruz. Evet. Space Jump'ı. Tümünü çalıyoruz.
1: Bu arada bu müziği ARD müzik yarışması Fazıl Say'a sipariş üzerine Fazıl Say bunu yazıyor.
0: Evet.
1: Bunu da
0: evet,
1: belirtmek
0: lazım.
1: Evet isterim.
0: Evet, şimdi bu güzel eseri dinliyoruz.

0: Fazıl Say'ın Space Jump adlı eserini, piyanolu triyosunu dinledik. Kemancı Doğukan Keskin, violoncelci Sinem Bostancı ve piyanoda Utku Asan vardı. Bu güzel eserden sonra artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sizin bir grubunuz var, sanıyorum bu yeni bir grup. Cello All Stars,
1: evet.
0: Ensemble. 8 çelist
1: bir
0: araya evet, geldiniz. Yusuf Çelik var değil mi başta?
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: O mu sizi bir araya getirdi?
1: Aslında evet, onun projesi, fikir ondan çıktı. Biz de çok severek katıldık bu fikre. Daha yeni kuruldu zaten. 2026 yılında ilk konserimizi Nisan ayında CSOA'da Ankara Ana Salon'da verdik.
0: Evet.
1: Çok keyifli bir programdı bu arada. Alışılmışın biraz dışında. Türkülerden klasik müziğe, tangolardan film müziklerine kadar gerçekten çok seçkin bir repertuarı vardı
0: çok
1: konserin.
0: Çok renkli,
1: renkli
0: hareketli.
1: Kesinlikle. Dinlemesi, çalması çok keyifli.
0: Aslında dünyada da var değil mi? Çelistler bir araya geliyorlar. 12 çelisti biliyorum.
1: Evet, Berlin Filarmoni'nin 12
0: evet.
1: violoncellisi
0: Evet.
1: Çok çok iyiler.
0: Evet,
1: Söyleyecek
0: evet.
1: Kesinlikle herhangi bir söz yok.
0: Sizin de o kadar uzun süreli olmanızı diliyorum ben.
1: Umarım, inşallah.
0: Evet.
1: Çok keyifli bir şey çünkü. 8 tane violonsel, yani
0: evet.
1: Violonsel zaten inanılmaz bir enstrüman.
0: Evet, evet.
1: Kesinlikle.
0: Yani orkestra gibi çıkıyor ses,
1: evet,
0: gerçekten.
1: kesinlikle.
0: Kayıtlardan da öyle.
1: Hı.
0: Adlarını verelim mi bu 8 değerli
1: Tabii
0: sanatçının?
1: ki.
0: Yusuf Çelik var, söz ettik. Yaz Irmak, Hakan Hürkan Şahin.
1: Evet.
0: Doğuş Ergin, Doğuş'la bir programda yapmıştık zaten. O da CSO'nun genç
1: Evet.
0: üyelerinden. Bir Japon değil mi?
1: Evet, o da Bilkent Senfoni Orkestrası'nda bir çelist.
0: Aoi Uda.
1: Hı.
0: Berkay Azıtepe
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Sonra Umutcan Topçu.
1: Evet, onlar da İstanbul Senfoni Orkestrası viyonsel sanatçıları. Biraz daha küçük yaşları bizden.
0: Peki provalara oradan geliyorlar?
1: Geldiler, evet. Yani zaten sadece bir konser yaptık daha. İnşallah
0: Devam edecek.
1: Devamı gelecek, evet. Hemen konser öncesinde tabii Yusuf bize partileri dağıtmıştı. Herkes kendi partisine ayrı olarak çalıştıktan sonra birkaç gün öncesinde geldiler ve toplu olarak tutti bir prova gerçekleştirdik.
0: Ben bu konsere gidemedim ama bundan sonraki konserlerinize gelmeyi isterim.
1: İnşallah.
0: Şimdi burada Sinem bu çello grubundan iki kayıt getirmiş.
1: Evet.
0: Şimdi arka arkaya çalalım istiyorum programımızın sonunda. Burada bir ilginç bir eser var. Fred Raymond'ın. Neler söylersiniz bu eser hakkında?
1: Bu eser 1930'lu yılların Alman pop müziğinin aslında 4 çello'ya uyarlanmış hali.
0: Siz 8'e
1: Biz
0: uyarladınız.
1: 8'e uyarladık. Biz double'ladık bu parça için. Çünkü çok keyifli ve çok seviyoruz bu parçayı. Hemen hemen her konser programımızda da yer vermek istiyoruz.
0: Ben de kaydını sevdim gerçekten. Çok güzel bir eser. Bir de bildiğimiz Pietro Mascagni'nin Intermezzo'su var.
1: Evet.
0: Değil mi? Cavalleria
1: Evet,
0: Rusticana'da.
1: Biliyorsunuz bu opera aslında.
0: Evet.
1: Ve opera, Intermezzo'da operanın içindeki orkestral ara bir müzik. Filmlerde de kullanılıyor. Çokça orkestra aslında programında da yer veriliyor. O yüzden bilindik bir eser aslında.
0: Evet, o da çok güzel bir
1: çok,
0: eser.
1: Çok çok güzel.
0: Bu iki eserle programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: programa.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Geldiğiniz için her zaman beklerim. Bir hafta sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

400 yıl önce yaşama veda eden İngiliz Rönesans bestecisi, lauta virtüözü ve şarkıcı John Dowland, kendi döneminde popüler olan ve günümüz sanatçılarını etkilemeye devam eden unutulmaz eserlere imza attı. Neşeli ezgilerden melankolik üsluba uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü eserler veren John Dowland, lauta şarkısı formunu yaratarak çağdaşlarını derinden etkilemiş ve incelikli stiliyle zamanının müzikal hayal gücünü şekillendirmişti. Özellikle kendi enstrümanı lauta için bestelediği, özgür ve çekici şarkılarla tanınan John Dowland'ın 20. yüzyılda yeniden popüler hale gelen enstrümantal müziği, bugün dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözlerinin repertuarının ayrılmaz bir parçası. Ölümünün 400. yıl dönümünde Rönesans döneminin melankoli ustası John Dowland ve Rönesans'tan günümüze lauta için yazılan müziklerden seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Bursan Klasik'te.

0: Onlar ki uyup hainin ibasına sancaklarını elden yere düşürürler.
1: Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine.
2: Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen.
3: Ve merasimsiz ağlayan.
4: Ve ana avrat küfreden ki onlardır.
0: Destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

0: ve bir cümle sanayi kollarının
1: ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus
2: ve kederli nehir yollarının
3: sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur.
4: Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman.
0: En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
1: Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair.
5: Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok.